değişimiz uyumu geçer suda işim yok. Değişimiz yazın su alında sper para. Radio Status Capsule.